Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koca İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Bana canımdan çok sevdiğim, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım.

0: bana bir şey olursa ne yaparsın?
1: Önce göstermelik bir matem. Sonra iki damla gözyaşı. Senin tırnağına zarar gelsin. İnan ki dünyayı yakar.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

bana hep yalnızlık açmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım, gör de öyle git. Seni sevdiğimi bil de.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kaç gündür sıcak hava yaktı kavurdu ama dün gece çok tatlı, çok güzel bir esinti vardı. Bu esintiden Brezilya'da nasibini aldı. Norveç esintisiyle evine döndü. Ancelotti. Kan Norveç ne etti? Bir şey daha öğrenmiş olduk. Çok ukala olmayacaksın, çok bilmiş olmayacaksın. Futbolcu seçimiyle ilgili Ancelotti diye bir şey soruyorlar. Bir tek diyor Alex Ferguson'dan fikir alırım. Başka kimseden almam. Şimdi sabah akşam fikir verirler sana. Alırsın bol bol. Bol bol.

Ya bir rutini bozduk biz aslında. Pazartesi günü programı açarken bizim zamla ilgili bilgi paylaşımında bulunmamız gerekiyordu. Çok özür diliyorum. Ana plastik şişeleri attığınız makineler var ya, 1 lira 1 lira. Herkes torba torba şişe götürüyor. Arabanın arkasını dolduruyor. Yaktığı benzin şişeyi karşılamaz. Asıl ilginç olan, dün bir marketteydim. Birçok şubesi olan marketlerden birinde suya 1,5 lira zam yapmış. 5,75'ti, 7,25 olmuş. Seninle bir hüzün çöker. Şişe parasından fazla. Üstüme, sensizlik içimi. Gözünü sevdiğimin fırsatçılığı.

Bodrum'a günaydın. Tayfun'a Bodrum'a bir selam verelim. İzmir'den Mahmut. Çeyrek filan oynardık diyorsun da şimdi evde oynuyoruz. Oynardık. Evdeyiz artık. Karşıya kadar atacağımla güzel bir hafta olsun hepimiz için. Lazım gel, Meryem nasılsın be ya demiş. Aynı be ya. Boynumda çam kokusu, dudağı gül kurusu gel. Lüleburg gazdan çıktım yola İstanbul'a işe doğru gidiyorum Urfalı Mahmut. Kimler dost, kimler Ancelotti için çok gıcık adam ya. Gıcık gıcık sakız çiğniyor diyor. Aa, biz orada değiliz abi. Yastığımda, yatağımda çiçekler. Biz ukala tavırdayız. Çok bilen, çok konuşan eve dönüyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
9: Chery.

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Çay var mı çay? 7.24 pazartesi sabahı. Güzel bir haberim var size. Artık yaz geldi. Değil mi? Yaz geldi. Kralın etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarla buluşmaya bugün itibariyle başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul'la başlıyor Kral Etkinlik Otobüsü. Ama şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yapmışsınızdır ama yine hatırlatalım. Kral uygulamasını telefonunuza mutlaka indirin. Bakın o telefonda Kral uygulaması olmak zorunda. Otobüsümüzün bulunduğu konuma gidiyorsunuz. Yayıncı arkadaş otobüsün nerede olduğunu söylüyor. Ben, Kezban, Ali, sırayla Harbi kime denk gelirse hangi programda olursa. Otobüsün nerede olduğunu, lokasyonu size veriyoruz. İlk giden şifreyi de almışsa eğer, ilk giden şifreyi söylüyor. Bir de uygulama varsa çok özel markalara ait 5 ya da 10 bin lira değerinde hediye çekine sahip olacak. Bugün başlıyor. Hediye yağmuruna hazır olun. Kulağınız burada olsun.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

Çok kısa, Fransa-Paraguay maçında Paraguay'ın futbolu bırakıp kavga etmesi onu turnuvadan eledi. Çok iyi defans yapan, gole gitmeyen ama tekme tokat maç yapan Paraguay evine döndü. Teknik direktör bir şeyler açıkladı etti ama oradan vurmaya çalıştı. Duygu sömürüsü yapmaya çalıştı ama yemedi. Fransa sakin

Ama öyle böyle değil. Sağlam bir hareketle net kırmızı kart. Çok ilginç. FIFA tarafından kırmızı kart cezası ertelendi Amerikalı futbolcunun. Belçika maçında oynayabilecek. Trump bu kararı kutladı sosyal medyadan. Bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Tepkiler sonrası da FIFA açıklama yapmış. Komitenin bağımsız olduğunu iddia ediyor. Ha. Tabii. Komite bağımsız. Kesinlikle. Ben de bugün öğleden sonra NATO'ya gideceğim başkanlık yapmak için. Komite bağımsız. Ya bir rüya. Messi'nin tekme tokat oynayıp bir tane kart görmediği bir maç çok net. İran'ın verilmeyen golü, kırmızı kart gören futbolcunun ertelenen cezası. 4 sene sonra mı ertelediniz abi? Merak ediyorum.

Güne bizimle başlayan, neşeyle başlayan kim bilmiyoruz. Sadece öyle yazmış. Danimarka'dan Hamza da buradaymış, Hasan da buradaymış. Çay da var diyor, ne ararsan var diyor. Afiyet olsun diyelim. Sakarya'dan Sultan Doğan Çiçek Bahçesi'nden yazmış bize. Herkes fırsatçı olmuş. Yakında nefes almaya da para istenecek duruma gelinecek diyor. O da olacak. Acele etmeyin, yavaş yavaş. Şimdi Samsun'dan Şadi Bey'e bir cevap vermem lazım. Samsun'dan Şadi Yeşilyurt. Su meselesiyle ilgili sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Abimizin biri diyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyor. Marketlerle ilgili zam yapmışlar diye. Esasında bu konunun marketlerle ilgisi yok. Kendimle su satışı yapıyorum diyor. Suda 3 kalem var. 5 litre, 1,5 bir de 0,5. Dönüşüm muhabbetinde 1,5 litrelik pakette 10 lira. 0,5'lik pakette 20 lira vergi zammı geldi diyor. Bunu yapan da devlet yani. Demem o ki vermeden almak Allah'a mahsus diyorsun. Şimdi daha önce ben eve 0,5'lik suyu toptan alıyorum. Çok tüketiyoruz, kalabalığız Allah'a şükür. Daha önce su aldığım yerden her seferinde zam geldi abi, zam geldi abi diye. 0,5'lik su kaç parada? En son 24'lüsü 150.

0: 50 lira dedi. Zam geldi, zam geldi. 160 sana 150 olsun. Sonra ben bir yerde baktım 120 lira. Şadi. Aynı su. Aynı marka. Devamlı su aldığım yer 160 abi sana 150 olsun. Ben başka bir yerde 24'lüsünü 120 liraya buldum. Yani tanesi 5 liraya. Şimdi o da para kazanıyor. Onun da kazancı var. Evet, para kazanıyor. Nasıl oluyor bu peki? Bunun açıklaması ne olabilir?
1: Ben ne rüzgarlar gördüm, üfledi
0: Buna nasıl bir kılıf uyduracaksınız? Pahalı satanlar ucuz satana nasıl bir kılıf uyduracak merak ediyorum.

0: Hadi.
1: Bak Cihan diyor ki, bizim Cihan, serbest piyasa abi diyor, kılıfı var bunun diyor. Ya tamam, serbest piyasa eyvallah. E 120'ye satan da para kazanıyor. Şimdi 150'ye 160'a satan da var. Benden 120'ye satanın adresini alıp adamı sıkıştırmasınlar. Neyi ucuz satıyorsun diye. Gerçi vermem de. Cihan öpüyorum, Tartakale'ye selam olsun. İngiltere Meksika'ya 3-2 yenmiş. Karşıyaka'dan Hatice abla gönderiyor mesajı. Sağ olsun. İngiltere, Meksika çok güzel oynadı ama diyor, yine de İngiltere 10 kişiyle yendi diyor. Üzüldüm diyor. Hayırdır abla, Meksikalı akraba falan mı var? Biz gittikten sonra kim kalırsa kalsın, boş ver. Hatice abla kendine iyi bak sen. Almanya Köln'den İsa sen var. Buradan Samsun Çarşamba Ağacı Güney Mahallesi'ne selam gönderelim diyor. Gönderdik. Serkan paylaşım yaptığını, Instagram'da paylaşım fotoğrafla ilgili diyor. Kaptan Şener'e selam olsun. Güzel kardeşime buradan selamla. Konya'dan Hakan aldık selamı, teşekkür ettik. Polis şüphe üzerine bir araç kullanan şahsı durduruyor hanımefendi. Bir alkol kontrolü yapılıyor, alkol muayenesi yapılıyor. 11 kat fazla alkollü çıkıyor hanımefendi, tam 11 kat. Üflememekte direniyor, öyle böyle değil, sağlam direniyor polislere ve 50 bin lira ceza kesiliyor. Peki hanımefendinin kullandığı ne? Elektrikli bisiklet. Hanımefendinin kullandığı elektrikli bisiklet, 11 kat alkollü, üflemeyi reddediyor. Mevzu ne şey? Ben bisiklet kullanıyorum ya. Ne olacak ki? Yalpalaya yalpalaya. Allah göstermesin, bir aracın önüne düşeceksiniz. Kazayla size bir araç çarpacak. Ve araç şoförü bisiklet kullanan bir hanımefendiye çarptığı için suçlu olacak. Olay bayağı bir uzun sürecek. Sadece kendinize değil, başkasına da zarar vereceksiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Bisiklette kullanmayacaksın. İki değil, birde de olsa. Almanya'dan Ahmet Altuntaş Kayseri'ye selam göndersin. 71'lik delikanlı Yavuz Usta, memlekette serbest piyasa var diyor. Bayram değil, seyran değil, eniştem niye öptü muhabbetine giriyor. Kolay gelsin diyor. Bursa'dan Cemil. Cemil, sana da kolay gelsin. Direkt böyle isimle çalışmıyoruz, bilgin olsun. Yani içinde bulunduğumuz sıkıntıyı paylaşıyoruz ama öyle direkt isimli verdiğimiz zaman olmuyor güzel kardeşim. Bizim sucu zam yaptı. 0.5'lik su kolisi 200 lira oldu diyor. Silivri'den Mehmet. Afiyet olsun. Bayağı zam yapmamış ki o. O neyse. FIFA'da tanıdığın yok muydu? Bize bir torpil geçseydiler diyor. Ya işte her tarafa yatırım yaptık, bir oraya yapamadık ya. Bir onu halledemedim işte bak. Neyse. Kırpınar baş pehlivanını bir tebrik edelim. Altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu. Kırpınar baş pehlivanı Erkan.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs Hayattan Cibali Karakoluna, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceğe bakımından kritik öneme sahip. NATO zirvesi yarın sabah Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ankara zirve için teyakkuzda liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, kaldırımlara bariyerler konuldu. Gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli daha gözaltına alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Özel, Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü TYKPC Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleşen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. İranlılar, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamane'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Mujtaba Hamane yine görüntülenmedi. 28 Şubat'ta öldürülen Hamane'nin naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek. 24 Haziran'da ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Can kaybı sayısı 2954'ü aştı. 41 binden fazla kişiden haber alınamıyor. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı. Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. 6 Eylül'de söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı'nda konuştu. Yumaklı, orman yangınlarına karşı önlemler konusunda uyarılarda bulundu.
2: Orman yangınlarıyla
3: ve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına

0: taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Oh. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ertuğrul Merve Yurtpark çiftine mutluluklar dileyelim. Konya'dan Meral göndermiş. Bir ömür boyu mutluluklar dileyelim biz de. Yedi cücelerle birlikte. Aleyküm selam. Ferit Çelik Türkiye'de, Almanya'da değilmiş. Hemen gidiyorum. Çanakkale Bayram İşten Uğur Delcan Uğur, sen de hoş geldin. Evliliğin içerisinde en önemli şey güven meselesi. Haber öyle başlıyor. Evlilik için güven. Ve bu ciddi sorun haline gelebiliyor. Kadın erkeğe güvenmiyor, erkek kadına güvenmiyor. Bu sorunlar içerisinde başvurulan casus dinleme yöntemine Yargıtay'dan ceza gelmiş. Casus cihaz hanımefendi, kocasını gizlice dinleyen hanımefendi ağır kusurlu bulunmuş. Hem nafakadan hem de tazminattan olmuş. Kadın belki haklı. Ama dokuz kusurlu hareketten biri. İşte haklıyken açız durum.

0: seni ben al.
1: Ne yapacak bu kadın? Yakalamak için izin mi isteyecek? Ben eve casus cihaz kuruyorum, seni yakalayacağım, bak haberin olsun.
0: Yine seni ben al.
1: İki taraf da haklı. İşte haklıyken haksız duruma düşmemek için bir avukata danıştım.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Acı bir haberle başlıyoruz. NTV Haber portalından aktaralım. Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayata veda etti. Lüküs Hayattan Cibali Karakoluna, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. NATO'nun gözü Ankara'da, Liderler Zirvesi yarın başlıyor, TRT Haber'in manşeti. NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 zirvesinin ardından Türkiye bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, kaldırımlara bariyerler konuldu. Masadaki dört başlık Milliyet'in manşeti. Bugün üst başlık ise 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden başkan düzeyinde ilk misafir Trump. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirve öncesi Amerikan Başkanı Trump'ı ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Ankara son olarak Obama'yı 2009'da ağırlamıştı. Trump, Erdoğan'la zirve marjında ikili görüşme yapmak yerine kalabalık bir heyetle Ankara'ya resmi ziyarette bulunmayı tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacak resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Devam edelim yine Milliyet'le. İlk sayfada öne çıkan bir başlık daha: Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel cezaevinde Deniz Göktaş'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Sabahın manşeti var şimdi sırada: Yetim kalplere Türkiye morali. Yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor. Kamplar İsrail soykırımıyla ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi umutla buluşturuyor. Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık: NATO zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Türkiye'nin güçlenen rolü, katkısı ve savunma sanayindeki gücü zirvenin gündemini belirleyecek. Hürriyet'in manşeti ise doktorları çarpıp kaçtı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi öğretim görevlisi Fatih Ağa'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığını konuşuyor. İddialara göre hastanede görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih Ağa, kendisinin geliştirdiğini söylediği bir algoritma ile Amerikan borsasında yüksek kazanç sağladığını öne sürüyordu. Bu sayede 3 ayrı hastanedeki sağlık çalışanlarından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladı. Evini ipotek edip kredi çeken bile vardı. Birçok ünlü cerrahın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden para toplayan Fatih Ağa, parasını çekmek isteyenleri kar oranını

0: Çesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede gün boyunca 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Evet, bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

8.40 olmuş saatler. Aa, pazartesi sabahı. Ne çabuk geçti. Bulancaklı Metin. Sivas'tan Doğan Yüksel. Yol şube kıymetli şoförlerini Sivas Özel İl İdare'ye değil mi? Sivas İl Özel İdare'ye. Yol şube kıymetli şoförleri. Kıbrıs'tan İbrahim, kimseye güvenmiyorum, babama bile. Atasözü zaten. 29 kişi serviste vezir inliyor İzmir'den. Levent Kapçık. Nayko 45. Ankara'da bugün NATO zirvesi var. Vay Ankara, vay vay vay vay. Nedir senin çektuğun? Ankara yalnız çok güzelleşmiş. Logar kapakları, her şey süper. Sosyal medyada bir yazı çok hoşuma gitti, paylaşmadan yapamayacağım. Şimdi NATO zirvesi doğrultusunda kısa bir zaman zarfı içerisinde Ankara'da çok güzel çalışmalara imza atıldı. Birkaç Ankara'nın paylaşımı, aslında bu iş çok rahat olabiliyormuş. Demek ki biz hak etmiyormuşuz. Yapmadıklarına göre espri olsun. Ama çok dokunaklı ya.

0: Bir dinleyicimin gönderdiği Muğla'da bir VC'de 500 lira fiyatını görünce paylaşmak istedim dedi. Senin gönderdiğin fotoğraftaki o 500 lira yazısı yapay zeka ile hazırlanmıştı. Ben gerçeğini buldum. Evet, tuvalette 500 lira yazıyor ama işletmenin derdi büyük. Turistik Akkaya Beldesi'nde bir işletme kapıya astığı yazı aynen şu şekilde: müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 lira diyor. Şimdi orada 1500 lira lahmacun yiyen adamı mı düşünsün? Seni mi düşünsün? Lütfen. Şener Şen'in lan ahanın üstüne olur mu ahanın üstüne? ...2000 liraya hamburger yiyecek... ...1500 liraya lamba yiyecek... ...sen geleceksin onun tuvaletine... ...yok ya...
1: ...sen de basmama...
0: ...müşteri harici 500 lira...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Hele güzel İstikbal'le.
8: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
11: Hep tatilde.

0: ünitelerimizde.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

İşte şüpheleri azaltmak lazım biraz. Efendim, program başında hatırlatmıştım, bir kez daha hatırlatayım. Bugün itibariyle Kral Etkinlik Otobüsümüz turuna başladı. Hem de İstanbul'da başladı. Bakalım hangi programda size hangi sürpriz bekliyor? Kulağınız bizde olsun gün boyu sevgili kralcılar. Sürçülisan ettiyse kampola. Ölmez sağ kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Benim Zeynep'ciğim. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs hayattan Cibali Karakoluna, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceğe bakımından kritik öneme sahip. NATO zirvesi yarın sabah Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ankara zirve için teyakkuzda liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli daha gözaltına alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Özel, Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü TYKPC Devyolu'nun gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleşen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. İranlılar, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamane'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Mujtaba Hamane yine görüntülenmedi. 24 Haziran'da ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Can kaybı sayısı 2954'ü aştı. 41 binden fazla kişiden haber alınamıyor. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı. Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. 6 Eylül'de söndürme çalışmaları devam ediyor. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu Kral FM ve Kral Pop Radyo'da olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Sambacılarsa turnuvaya veda etti. İngiltere'de Dünya Kupası son 16 turu maçında Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Norveç'in rakibi oldu. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş ilk baş pehlivanlığını kazandı ve altın kemerin sahibi oldu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü var.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'den devraldık yayını en kral şarkılarla tam 3 saat boyunca saat 12'ye kadar beraberiz. Biliyorsunuz Ali izinden dönene kadar onun bir saatinde ben bir saatinde de Harbi Kız sizlerle olmaya devam ediyoruz. Güzel bir hafta olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu. Bir hafta diliyorum hepimiz için. Hoş geldiniz.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal'de.

0: Enerjiyiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Yolu
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
9: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
10: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
11: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
12: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
11: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
12: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
13: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
14: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde 3 saat boyunca en kral şarkılarla beraberiz. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. İnşallah güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler veririz. İmparator'un bu şarkısı bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Yaz heyecanı başlıyor sevgili kralcılar. Kral etkinlik otobüsümüz yollara çıktı. Türkiye'yi şehir şehir dolaşıp kralcılarımıza sürpriz hediyeler dağıtmaya başlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'dan başlıyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında İstanbul'da bir adres vereceğim. Lokasyona ilk giden ve vereceğim şifreyi ilk söyleyen sevgili kralcımız çok özel markalara ait 5000 lira veya 10000 lira değerinde bir hediye çeki kazanacak, sürpriz olsun. Kulağınız bende olsun. Az sonra hem lokasyonu hem de şifreyi anons edeceğim.

Eskiden çok sevdiğimiz arabesk şarkıların yeni versiyonlarını yapmaya devam ediyor. Gençler de onu çok seviyorlar. Ben de sesini, yorumunu çok beğeniyorum. Azer Bülbül'ün şarkısı Üzülmedim Ki, Semih Cenk'in yorumuyla sevenlerine

0: günlüğü devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
5: TED o kadar iyi ki TED.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otobüs

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban'ın günlüğü.

Kurallarımızı bir kere daha hatırlatayım. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul sokaklarına çıkıyor. Bütün Türkiye'yi dolaşmaya başlayacak. Şehir şehir. Az sonra program ilerleyen dakikalarında bir lokasyon anons edeceğim. Bir de şifre vereceğim. Telefonunuzda mutlaka Kral uygulaması bulunsun. 5 ya da 10 bin liralık özel markalara ait hediye çekini bugün bir talihlimiz kazanacak. Ben de kendisine anons edeceğim buradan. Kulağınız bende olsun.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
4: Kral.

Yani Cengiz Kurdoğlu'ndan bir Sinan Özen şarkısı dinlettim şahane yorumuyla. Hemen ardından da Sinan Özen'in 2026 imzalı şarkısını başkente Ankara'ya armağan ediyorum. Ankara'da artık NATO toplantısı için son hazırlıklar var. Başkentlilere armağanım olsun bir şarkı, herkese kolay gelsin.

0: devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tekstil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
7: Kezban'ın günlüğü.

İbrahim Erkal'ın ardından ona bir saygı duruşu niteliğinde yapılan Hürmet isimli albümden Alişan'ın yorumunu dinlettim sevgili kralcılar. Serkan Kaya'nın yeni şarkısıyla devam ediyoruz. Sevenlerine hediyem olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2014 Dünya Kupası en çok izlenen kupa oldu. 3,4 milyar kişi tarafından izlenen 2014 Dünya Kupası, dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden biri olarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Söylediği ve ara ara çaldığımız Çok Geç Olmadan isimli şarkıyı Kibariye'nin muhteşem yorumundan dinlettiğim sevgili kralcılar. Esengül'den de çalarız yine. Güllü ile devam edelim. Onun en sevdiğimiz şarkılarından biri. Bütün sevenlerine hediyem olsun. Çalışırken bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza gelsin.

0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Bugün İstanbul ve Bursa az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Kral etkinlik otobüsümüzün İstanbul'daki lokasyonu belli oldu sevgili kralcılar. Bugün Kasımpaşa'dayız. Kasımpaşa'da Turabi Baba Kütüphanesi karşısında kral etkinlik otobüsümüz Karaköy yönünde. Tekrar söyleyeyim. Kasımpaşa Turabi Baba Kütüphanesi karşısında Karaköy yönünde kral etkinlik otobüsümüz sizi bekliyor. Bugünkü şifre kumpir. Şifre kumpir. Kumpir şifresini ilk söyleyen sevgili kralcımız, otobüsümüzün yanına giden ve şifreyi doğru söyleyen ilk kralcımız 5000 lira veya 10.000 liralık hediye çeki kazanacak. Kral etkinlik otobüsümüze gitmeden önce mutlaka telefonunuzda kral uygulaması bulunsun. Arkadaşlarımız onu da görmek isterler. Kasımpaşa'dayız. Turabi Baba Kütüphanesi karşısında Karaköy yönünde sizi bekliyoruz. Bugünkü şifremiz kumpir. Telefonunuza kral uygulamamızı indirmeyi unutmayın.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral Etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu duymayan kralcılarımız varsa tekrar edeyim. Herkesin şansı eşit olsun. İstanbul'da Kasımpaşa'dayız. Turabi Baba Kütüphanesi karşısında Karaköy yönünde sizi bekliyoruz. Bugün Kral Etkinlik otobüsümüz Kasımpaşa'da. Turabi Baba Kütüphanesi karşısında Karaköy yönünde sizi bekliyor. Bugünkü şifre kumpir. İlk giden ve şifreyi doğru söyleyen sevgili kralcımız 5000 lira veya 10.000 liralık hediye çekinin sahibi olacak. Telefonunuzda mutlaka kral uygulamamız bulunsun. Kasımpaşa'da Turabi Baba Kütüphanesi karşısında Karaköy yönünde sizleri bekliyoruz. Bugünkü şifre kumpir. Bakalım bugünün talihlisi kim olacak?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
3: sınırsızca. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
5: herkese iyi gelecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
6: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu Kral Pop Radyo.
7: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
8: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
9: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de giriyoruz.
10: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
12: Kezban'ın günlüğü.
13: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Kral Etkinlik otobüsümüze ilk giden kralcımız şifreyi doğru söyleyerek hediyenin sahibi oldu. Sürpriz hediyeler dağıtmaya devam edeceğiz. Telefonunuza mutlaka Kral uygulamasını indirmeyi unutmayın. Bakalım kazanan kralcımız neler söylemiş.
1: Ben İlmi Başbuğ'u İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım gidiyorum. Tüm Trakya Babeski Çengelli köyünde sevdiklerime selam söylüyorum.

Emrah'ın 2000'li yıllardan sevdiğimiz şarkısıyla devam edelim. Mahsun Kırmızıgül'ü dinlettim ondan önce. Berge'nin çok sevdiğimiz şarkısını yepyeni bir aranjeyle sevenlerine hediye etti. İzzet Yıldızhan'ın ardından da Emrah'la devam ediyoruz. Emrah'tan sonra Güllü'nün en sevdiğimiz şarkılarından birisini bütün sevenlerine hediye edeceğim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

Perfiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. 3 saati bizimle paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Benden hemen sonra Harbi Kızı en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 6 Temmuz Pazartesi gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs hayattan Cibali Karakolu'na, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. Babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Zeynep Göktay Dilbaz, cenaze programının daha sonra paylaşılacağını belirtti. Sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine artık saatler kaldı. Ankara, yarın başlayacak zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. NATO zirvesi yarın sabah Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkent zirve için teyakkuzda. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli daha gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarınki Ankara ziyareti öncesi Rusya, Kiev'e geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Başkentteki çok sayıda apartman hedef olurken en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda da yaralı var. Zelenski'nin yarınki zirve kapsamında Amerikan Başkanı Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı dava kapsamında hakim karşısında. Casusluk davasında savcı mütalasını verdi. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve sahte diploma davalarının duruşmaları da bugün Silivri'de görülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü TKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleşen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. İranlılar, Amerikan İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamane'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Mutreba Hamane yine görüntülenmedi. 28 Şubat'ta öldürülen Hamane'nin naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek. 24 Haziran'da ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Can kaybı sayısı 2954'ü aştı. 41 binden fazla kişiden haber alınamıyor. Sırada bizden bir haber var. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu Kral FM ve Kral Pop Radyo'da olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi yeni haftaya %0,51 artışla 14.491,23 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.82, euro 53.53, gram altın 6.264 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Sambacılarsa turnuvaya veda etti. İngiltere'de son 16 tur maçında Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Norveç'in rakibi oldu. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk ediyor. Maçın başlama saati 19. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sona erdi. Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş ilk baş pehlivanlığını kazandı ve altın kemerin sahibi oldu. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

bir tek sen varsın. Ferdi abimize kral huzurumuzu selamladık. Sevgili Kezban'a çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi yeni hafta. Hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Güzel haberler aldığımız şahane bir hafta olmasını gönülden diliyorum. Saatler 15'i gösterene kadar bulunmuş olduğunuz ortamlarda keyifle eşlik edeceğiniz her tarzda en çok sevilen şarkılar bu frekansta olacak. Doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Hayat ne getirirse getirsin bazı insanlar kalpten öyle kolay kolay gitmez. İşte sizin de kalbinizin en derin köşesinde hep aynı sevgiyle kalacak canımın içi diyeceğiniz birileri varsa onlara hitaben gönderebileceğimiz en güzel şarkılardan biriydi. Bütün Şen Türk programımızı ağırladık. 90'lı yıllarda dinlemeye doyamadığımız birçok şarkı var. İşte o şarkılardan biri var ki Coşkun Sabah'la programımıza devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlarınız gelmekte eksik olmayın. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin mesajlarını da birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

Sevilen isimlerinden biri Ümit Besen. Aşka dair en güzel şarkılarından birini paylaştık. Hemen sonrasında 90'lı yıllarda kalbimizi fetheden bir şarkı var ki senin uğruna diyoruz, sevdiğimiz uğruna. Öyle şeyler yapıyoruz ki kimi zaman kendimizden vazgeçiyoruz, kimi zaman gururumuzu bir kenara bırakıyoruz. Sonunda anlıyoruz ki gerçek sevgi emek istiyor. Tek taraflı fedakarlık sevginin değil, yorgunluğun hikayesini yazıyor kardeşim. Ya...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Ah ah, gece çökünce özlem de hasret de büyüyor değil mi dostlar? Unutmak da bir o kadar da imkansızlaşıyor. İnsan en çok geceleri kaybettiklerini düşünüyor. O sessizlikte kalbin susturamadığı her şeyi bir bir hatırlatıyor. İşte unutamadığımız ve hatırlamak istemediğimiz şeyleri kalbimize vura vura öğreten bazı şarkılar var ki onlardan birini daha paylaşacağız. Kiboş ablamızın da yorumunu tamamlayacak. Sinan Zor Bey Alemi Kralı'nda sevgili Mehtap'cığım sana da armağanımız olsun. Bayrampaşa'dan bizi dinleyen Kral Zor'umuzdan Yaren'cim canımsın. O da Almanya'dan bizi dinleyen gurbetçilerimizden yine Almanya'dan sevgili Fatuş ablacığım sana da selam olsun. Sana da armağan edelim bu şarkıyı. İlk saatimizi de yavaş yavaş nihayete erdiriyoruz. Yeni saatimizi Ferdi Baba ile karşılayacağız. Sevenleri de bir yerlere ayrılmasınlar.

Gecenin matemi değil midir? Her dinlediğimizde bizi ağlatan şarkı. Geceler hep düşmandır. Hem ne kadar arkadaşım. Gündüzlerden korkar aşıklar. Geceleri döker hep gözyaşı. Derdime ne sigaran çare olur, ne de yapızlar. Belki biraz avutur.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik, Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Bugün İstanbul ve Bursa az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben unuturdum seni. Senin kadar taş yürekli olsam daha ne diyelim kardeşim vallahi. Boşuna söylemiyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diye. Yeni saatimizde kralcılığımızı bir kez daha selamlıyoruz. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Canımızı okuyacak bir Müslüm Gürses şarkısı var. Açalım mı radyomuzun sesi birazcık daha? Eyvallah. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım. Kimler bizleri nerelerden dinliyorlar? Sevgili Ayşenaz Şahin, Kayseri Develi'den programımızı takip eden dinleyicilerimizden misin? Eyvallah, selam olsun. Musa Barış Şahin kardeşime selamlar söylüyorum harbi kız demiş bize. Seve seve vesile olduk. Balıkesir Küçük Bostancı'dan Emrah Koçak kardeşimiz de sıradaki şarkıyı Badem Aşılı yapan ablalarıma armağan ediyorum demiş. Afiyet olsun. Konya'dan sevgili Mehmet Erslan kardeşimizi yolda bize dinlemekteymiş. Kaptanımız Sertan Koç ve Kralcılara da yaz bir açı tarifi kız demiş. Yazalım bakalım. Hayırlı yolculuklar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
8: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Bilirsin her zaman haklı çıkmayı, suçlu olduğunu nereden bilsinler. Müslüm Gürses'in de çok sevilen şarkılarından biridir. Harika Avcı yorumuyla paylaştık. Hemen sonrasında mesajlara baktığımızda Muammer Koçak abicim İzmir Burca'dan bize dinleyen daimi dinleyicilerimizden sevgiler, selamlar. Harbi Kız Ankara'dan seni dinliyorum demişler. Türkan canımsın benim. Sadece Ali abi gelene kadar 3 saatlik yayınımız var. Büyük ihtimal herhalde çarşamba günü gelecek diye biliyoruz. Sonrasında her zamanki saatimizde yine buradayız. Viyana'dan Sezgin Odabaş, sevgiler selamlar gurbetçilerimize. Ve son olarak da programımızı sevgili Nurdancığım dinlemekteyim misin? Samsun'dan programımıza mesajını göndermişsin. Karşılıksız sevenlere bir şarkı istemişsin. Umarım ki karşılığını alacak, sevdiğin kadar sevileceğin bir gönüle tez zamanda kavuşmanı diliyorum. Samsun'a da yazalım reçetemizi.

Kamuru ablamızın da şarkısını söylemiş olduğu gibi gençliğimize güvenip kibirlenmeyelim. Yıllar kimseye torpil geçmiyor. Bugün övündüğümüz her şey bir bakmışsınız ki yarın yalan olmuş. Öyle değil mi sevgili Türkan'cığım? Türkan Kaya İstanbul'dan bize dinleyen kralcılarımızdan sevgiler, selamlar. Muhterem ablacığım, senin de mesajını gördüm. İnşallah sadık şarkımız seni mutlu edecektir. Otobüs kaptanlarımız seni dinliyorlardı bir kız demiş. Eyvallah. Mardin'den Bodrum'a doğru seyir halinde olan sevgili Hakan Sümer kardeşim, sana ve yolcularına da hayırlı yolculuklar. 33 BNR 80 plakalı araç kaptanıymış. Eyvallah, yolunuz da açık olsun. Ve son olarak da Yusuf kardeşimiz bizi Eskişehir'den dinliyormuş. Güzel Eskişehir'imize de o halde reçetemizi hemen yazıyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
4: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Akasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Akasay'da.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
12: Bankam Tombank kartıma gir.
13: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
14: Vodafone Red'de sınırsızca.
15: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
17: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bazı yaraları anlatacak sözü değil, sadece sessizliği vardır. Sus. Kral Laps, alemin kralındaydı ki YouTube'da da hatırı sayılır bir dinleme oranına sahip oldu bu şarkı. Kralcılarımız da çok sevdi. Ve son saatimizde bu güzel yorumla beraber demir attık. Radyoların şimdi açan dinleyicilerimiz, bir kez daha alemin kralına hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Fosil Performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: İlaç Gibi Radyo.
9: Kalmış ömrümün haline bak. Ahım ile vahım kaldı şu başıma gelene bak. Seni benden ayırdılar.

Evet, siz bir ömür boyu mutluluk istiyorsunuz. Karşınızdaki insan sadece size dert, acı ve kırgınlıktan başka hiçbir şey vermiyor. Ne kadar acı değil mi? Olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Babalarda isteğe yakışır mesajlarınız gelmekte. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Zonguldak'tan Kerem Gökçen kardeşimize aşk acısı çekenlere bir şarkı istemiş. İstanbul'dan Necla'cığım. Her gün sizleri dinliyorum harbi kız. Sizleri dinleyerek huzur buluyorum. Sıradaki şarkı eşim Yıldırım'a, çocuklarım Nehir ve Tuğrul'a armağan ediyorum demiş. Eyvallah, selam olsun onlara da. Bahçelievler'den Mehmet Çelebioğlu da programımızı takip eden kralcılarımızdanmış. Kayseri'de İhsan, Akşehirli, Kayserili, Sakarya çiftliğinden bağımızda şu anda seni ailecek dinleyen tüm kralcılara yaz bir reçete demiş. Yazalım bakalım, her birine selam olsun. İzmir'den Kemer Altından Cemalettin kardeşim, seni de unutmayalım, yürek dolusu sevgiler selamlar harbi kız demiş. Eyvallah, güzel İzmir'imize de o halde reçetemizi yazıyoruz.

0: 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle mesajları toparlayalım istiyorum. Sevgili Hüseyin abicim selam olsun. Bugün yolumuz uzun. Sizleri keyifle dinliyoruz yollarda demiş. Antalya'ya gidecekmiş. Oradan Fethiye, sonra tekrar Bursa'ya geri dönecekmiş. İş makinesi tamircilerine bir şarkı istemiş. Biz

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Teka klimaların doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com. Camdere yolculuk Otomol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: başlar.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Alemin Kralı'nda geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Bu arada yayınlarımızda da sık sık anons ettiğimiz gibi Kral FM'in etkinlik otobüsü her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dört bir yanını dolaşacak. İlk durağı İstanbul. Şu anda İstanbul'da bizi dinleyen kralcılarımız birazdan sevgili Kaan yayına girer girmez otobüsümüzün bulmuş olduğu lokasyonu söyleyecek. İstanbul'da ilk durağı Kral FM'in etkinlik otobüsü ve bu otobüsten 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekine sahip olmak istiyorsanız lütfen telefonlarınıza Kral uygulamasını indirin. Kral uygulaması indirdiğiniz takdirde sevgili Kaan'ın söylemiş olduğu lokasyona ilk giden dinleyicimiz şifreyi söyledikten sonra 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekine sahip olacak. Kulağınız bizde olsun, bir yerlere ayrılmayın. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Hediye çekine sahip olmak isteyen dinleyicilerimiz de dikkatli bir şekilde sevgili Kaan'ı dinlesinler. Yarın nasip olursa saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar buluşmak ve kavuşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine artık saatler kaldı. Ankara yarın başlayacak zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. NATO zirvesi yarın sabah Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkentte zirve için teyakkuzda liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kaldırımlara bariyerler koyuldu. Gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Yerli otomobil TOGG'sa NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarınki Ankara ziyareti öncesi Rusya, Kiev'e geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Başkentteki çok sayıda apartman hedef olurken en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda da yaralı var. Zelenski'nin yarınki zirve kapsamında Amerikan Başkanı Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı dava kapsamında hakim karşısında casusluk davasında savcı mütalasını verdi. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve sahte diploma davalarının duruşmaları da bugün Silivri'de görülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü THKP-CDEV yolun gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleşen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs hayattan Cibali Karakol'una birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı için yarın saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra Zihni Göktay Şakir'in camiinde öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Usta sanatçıya Allah Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İranlılar Amerika-İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamane'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Müçteba Hamane yine görüntülenmedi. 28 Şubat'ta öldürülen Hamane'nin naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek. Çin'in güneybatı kesimleri Maysak tayfunu etkisi altında. Tayfun nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Çok sayıda ağaç devrildi. Elektrik direkleri yıkıldı. Afet sebebiyle mahsur kalanlar oldu. Sırada bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika ile Belçika karşı karşıya geliyor. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Amilli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. Kaan.

Belki hiçbir şey değilim ama kendimim. Aa, nasıl güzel bir şarkıdır. Harbi kız, eyvallah, teşekkür ediyorum. Sevgili Harbi kızımızı uğurladık. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. 6 Temmuz günlerden pazartesi. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Radyoları başında bizleri dinlemekte olan dinleyenlerimiz, yine her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımızla bu özel şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Ha, bu arada bir hatırlatmam olacak. Sevgili Harbi kız da bahsetti. Biliyorsunuz ki kral etkinlik otobüsümüz bugün İstanbul'a startını verdi. Bugün olduğu gibi yarın da İstanbul'da olacak. Dikkatle takip ediniz. Efendim, an itibariyle telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen ilk kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Şifreyi verelim. Şifremiz Yeditepeli Şehir. Ah İstanbul'a. Şifremiz Yeditepeli Şehir. Otobüsün yanına gittiğimizde öncelikle Kral uygulaması yüklü olması gerekiyor cep telefonunuza ve şifreyi söylüyorsunuz. Hediyenin sahibi oluyorsunuz. Peki etkinlik otobüsü nerede? An itibariyle lokasyonu paylaşalım kralcılarımızla. Ok Meydanı'nda, Ok Meydanı Darülceze önünde kralcılarımızı bekliyor. Ok Meydanı'nda Darülceze önünde kralcılarımızı Kral otobüsü bekliyor. Sevgili Özgür ve kaptanımız Mustafa'ya da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bakalım birazdan kazanan dinleyenimizi de açıklarız. Hadi bakalım, hepiniz sefalar getirdiniz. Gitmek.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylı

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Hem sana hem bana yazık. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılardır. İşte o şarkılardan bir tanesiydi Metin Şentürk. O seneleri hatırlayanlar vardır aranızda. Şimdi yo ben hatırlamıyorum Allah benim doğumum şu diyenler de var muhtemelen aranızda. E tamam biz biraz yaşlanmış olabiliriz ama bu şarkılar da unutulmuyor kolay kolay. Sevgili Kadirhan'ın notu ulaştı elime. Peki, çiftin ismi Yakup ve Aydın ilk evlilik yıl dönümleriymiş. Beyefendi bizi Muş'tan dinleyecekmiş. Zannediyorum ki dinliyor an itibariyle. Selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. İlk evlilik yıl dönümleri Rabbim tamamına erdirsin. Yakup ve Aylin çiftini. Bu arada radyoları başında bizleri ağırlayan kralcılarımıza hediye olacak. Nasıl ulaşacaklar bir hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 Kral FM'e WhatsApp hattımızdan ulaşabilir kralcılarımız. Gebze'den sevgili Bahar'a armağan olsun şarkı. Hemen sonrasında muhterem hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İyi haftalar, bol kazançlar dileklerimi iletiyorum Nilgün Hanım. Şarkı size ve sevdiklerinize de armağan olsun. Cengiz Baba. Bir yudum.

0: 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası'nda yoluna devam eden ülkeler Norveç ve İngiltere oldu. Veda eden ülkeler ev sahiplerinden Meksika ve Brezilya. Norveç-Brezilya mücadelesi tarihteki yerini bir kez daha aldı. Erling Haaland golcülüğüne devam ediyor. Kupada 7 gole ulaştı. Toplamda müthiş bir istatistiğe imza attı. 62 gol. Milli takım formasıyla ve her 71 dakikada gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Brezilya karşısında hem kafa golü hem de sol ayaklı ceza sahası dışından attığı gol onun repertuarının nasıl bir golcü olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Kaleci Nyland'ın penaltı kurtarışı, onun dışında 4 net kurtarışı Norveç'e çeyrek finali getirdi. Meksika-İngiltere maçı kupa tarihinin en ikonik saflarından birinde ve en unutulmaz maçlarından birine sahne oldu. İngiltere Azteca'da en son o maçı oynadığında Arjantin'e kaybetmişti. Onlar için hatıralı iyi değil. Maç öncesi iklim şartları, coğrafi dezavantajlar, Meksika taraftarlarının uyguladığı o baskı ama sonunda kazanan Thomas Tuchel İngiltere oldu. Thomas Tuchel bir teknik direktörlük dersi veriyor. Ne kadar grup aşamasında ya da bundan önceki maçlarda eleştirilse de Meksika maçı onun milli takımdaki imza maçlarından biri oldu. Bu akşam dünya futbolunun beklediği maç Ronaldo ve Yamal karşı karşıya gelecek. Bakalım Portekiz mi İspanya mı Dünya Kupası'na tamam veya devam diyecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: 40 dakikalık bir zamandı geride bıraktığımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şarkılardan da duymuş olduğunuz üzere her tarzın en iyilerine mümkün olduğu kadar yer vermeye gayret gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar. Tabii ki kralcılarımız bizleri yalnız bırakmıyorlar. Az evvel program başlangıcında kral otobüsümüzün, etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu hatırlatmıştım. Dinleyenimiz geldi. Hemen şöyle bir sesini dinletelim bakalım neler söylemiş. Zilan Taşarsu.
1: Merhaba, ben Zilan Taşarsu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM Radyosu'nda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
0: Biz selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ayağına sağlık, emeğine sağlık diyelim. Serkan Kaya sevemiyorum diyecek alemin kralında kralcılarımıza ulaştıralım şarkıya. Fazla rahatsız etmeden çevreyi, radyomuzun sesini bir kademe daha yükseltelim. Araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımız, sizleri de unutmayalım. Çalışanlar, kolay gelsin hepinize. Allah Allah, hadi bakalım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Hep tatil
6: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
7: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
8: Otomol. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
13: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
15: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
16: Ben İlmi Başbuğ'u, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım. Gidiyorum tüm Trakya'da, Bobeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
17: Merhaba, ben Ziren Teşarsu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
15: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: yaşasın.
1: Bazen pes etmemek, bazen zorluklara karşı gelmek ya da dimdik ayakta kalmak, dimdik ayakta durmak, inandığımız yolda yürümek gerek.

hayat akışında devam ediyor. Tabii ki yaşadıklarımızdan birçok şeyi öğreniyoruz. Her yaşadığımızın da ne doğru ne de yanlış olduğunu bilemeyiz. Yaşadıkça tecrübelerle öğreniyoruz. İşte hayat böyle. Viyana'dan Sezgin Odabaş, iyi haftalar diliyorum. Size ve sevdiklerinize armağan olsun şarkı. Teşekkür ediyorum. Filiz Hanım, şarkıyı kuzenim Nesrin için de çalar mısın demiş. Çalmaz olur muyuz? Almanya'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Orada dinleyen gurbetçilerimizi unutmayalım. Fatoş Hanım'a ve sevdiklerine de armağan edelim. Mahsun Kırmızıgül, bir Orhan Baba klasiğidir. Bir teselli ver. Ah ah, yarattığın şu kuluna bir teselli ver. Bazen hepimiz böyle söylemiyor muyuz zaten? Değil mi? Ya bir de dinleyelim.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika ile Belçika karşı karşıya geliyor. Mert Hakan Yandaş, bir yıl daha Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

son saatin içerisine girdik. Nostalji kraliçesi Muazzez ablamızdan dinlettik. Neşe Karaböcek yorumunun sonrasında işte bu şarkıyı dinlerken, ya bu şarkı işte benim şarkım, ya da şöyle radyosunun sesini açan dinleyenlerimiz, dalıp giden dinleyenlerimiz, kralcılarımız. Ne diyelim ki? Yakup Bey Muş'tan dinliyor. Anonsumu kaçırdı. İlk evlilik yıl dönümleri olduğu için tekrar etmek istedim. Biricik eşi Aylin Hanım'a ve kendisine selamlar, sevgiler gönderelim. Mutluluklar dileklerimi iletiyorum. Bu özel şarkıyı ikiniz için de çalacağım. Seven ve sevilenler için de. Filiz Hanım Yenikent'ten Ankara'ya selamlar Gölbaşı'na. Kız kardeşim Sema için diyor şarkıyı. Şenol Konya Bozkır'dan dinliyor. Konya'ya selam. Kayseri'de bulunan sevdiklerine armağan ediyor. Ve Kuşadası'ndan Şaban Bulut. Tüm kralcılar için istemiş. Benden tüm Kral FM dinleyenlerine de armağan olsun. Aracında dinleyenlere. Bu keyifli şarkılara eşlik edenlere hediyendir. Selami Şahin, iyi ki varsın. Kralcılarımız, iyi ki varsınız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
1: sınırsızca. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İşte Kral FM'in olmazsa olmazları, rahmet ve duayla analım hem Müslüm Gürses hem Ferdi Baba. Ve öncesinde de Orhan Gencebay, ya Rabbim dedi alemi kralında, Allah uzun ömürler versin. Kralcılarımıza, Orhan Baba sevenlerine de ulaştırdık şarkılarımızı. Sırada İmparator var. Kaan abi nasılsın demiş Konya'dan Elif Seray Demirkaya. Annemle babama sürpriz olacak demiş. İkisi dinliyormuş. Ellerinden öpüyoruz. Aykut Demirkaya da armağan olsun şarkı. Hatice Hanım, İsveç'e selamlar, sevgiler gönderelim. Orada dinleyen kralcılarımıza. İsveç'lik dünkü maçı takip ettim. Çok fena bir maçtı bu arada. Dünya Kupası maçları devam ediyor tüm hızıyla. Maçlar bayağı keyifli ve sürpriz. Onu da söylemek isterim takip edenler için. Taha Yasin Arabacı, kırklar elinden kızım Raziye demiş. Şehir Hastanesi'nde oğlum Selçuk Ardıççı, bir şarkı çalar mısın? Tabii ki çalalım. Sırada İmparator var. Araçlarında dinleyen kralcılarımızı da unutmayalım. Buyurun.

dünkü maçtan bahsediyorduk. Norveç-Brezilya maçıydı. İnanılmaz güzel bir maçtı bu arada. Norveç Brezilya'yı 2-1 yendi ve Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Maçlar enteresan geçiyor. 532-703-92 çift 0 Kral FM'de WhatsApp hattımız, sevgili Serpil'e armağan olsun. Serpil'cim selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sibel Can şarkısını senin için de çalalım. Hasta olan annemle seni dinliyoruz Kaan demiş. Konya Meran'dan İsmail. Şifa diliyorum Rabbimden. Tez zamanda iyileşmesi dileğiyle diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

an itibariyle iş çıkışında bizleri dinleyen kralcılarımız var, çalışanlar var, evlerinde bizleri ağırlayan dinleyenlerimize teşekkür edelim yalnız bırakmadıkları için. Sevgili kaptanımıza mikrofonu devredeceğiz. Ona da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sevgili kaptan Şener'imize. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak dileğiyle diyelim. Hayatımıza damgasını vuran şarkılara yer verdik ağırlıklı olarak. Ve bu güzel şarkılara eşlik eden tüm kralcılarımıza tekrar tekrar teşekkürü bir borç biliriz tabii ki. Yarın görüşmek, buluşmak dileğiyle. Güzel, keyifli, sağlıklı, huzurlu bir akşam ve hafta diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. NATO zirvesi kapsamında Amerikan Başkanı Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran Erdoğan, Trump görüşmesinde Türkiye-Amerika ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmede ayrıca aralarında başta milli muharip uçak, Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. İki ismin görüşme sonrası anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması bekleniyor. 5 Türk savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis, Hudson Nehri'nde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gitti, deniz üstünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar'sa Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü THKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleşen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu 19 gözaltı kararı verildi. 9 zanlı yakalandı. 10 şüpheli yakalama çalışmaları ise sürüyor. Aydın, Burdur ve Mersin'de dün 5 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hafta sonu Türkiye genelinde 15 kişi denizlerde boğularak yaşamını yitirdi. 24 Haziran'da ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Can kaybı sayısı 2954'ü aştı. 41 binden fazla kişiden haber alınamıyor. Arama çalışmaları sona ererken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece saat 3'te ise Amerika ile Belçika karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekim tarihi belli oldu. Kulüp başkanlarının da katılacağı fikstür çekilişi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14'te gerçekleştirilecek. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu da 14 Ağustos'ta başlayacak. Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. 6 Temmuz 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir haftanın başlangıcındayız. Hepimize sağlıklı, sıhhatli, iyi haberler aldığımız huzurlu, bereketli bir hafta olsun diyelim. Umut ediyorum pazartesi gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim efendim. Melis burada oluncaya dek, yani saatler 19 gösterinceye dek huzurlarınızda olacağız. Kaan'ımız o güzel şarkıları sohbetiyle sizlerle oldu. Şimdi görevde olma sırası bizde. Yine güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz. Hazırsanız buyurun şöyle yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İlaç gibi radyo.
5: Paketiniz var.
6: Aa, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: biz.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
8: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
9: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo'da.
10: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
11: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
12: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
11: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
12: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
13: Kaptan Şener.
14: İlaç gibi radyo.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi.

Yolculuğumuz seyrimizde hemen iletişim bilgilerini bir paylaşalım önce kralcılarımızla. Nereden mesaj gönderiyor kralcılar? Kral FM WhatsApp hattı 0500 32 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Evet, unutmayın, Kral FM Kaptan Şener profil adresimiz. Oradan mesajlarınızı direkt mesaj bölümünden ulaştırabilirsiniz. Adana'ya gittiğimizde Ayten ablamız ve tabii ki yanında gelen güzel yürekler vardı. Onlar şu an takiptelermiş. Bir selam gönderelim. Bakayım şöyle, Ersin Güleray selam olsun diyelim. Kimlerle dinliyorsunuz? Dila Ulutan ve Süheyla Ulutan'a armağan olsun demişler. Armağan edelim efendim şarkılarımızı. Yağmurlu bir Adana akşamından selam gelmiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Bu arada sadece mesaj olarak ulaştırırsanız yeterlidir. Dillendirmeye gayret gösteriyorum zaten, biliyorsunuz. Hani aramalarınıza cevap veremiyorum, canlar bilginiz olsun. Çiğdem Hanım hoş gelmişsin kaptan diyor. Çanakkale'den selamlar, dinlemedeyim. Sıradaki şarkı bana ve tüm dinleyenlere gelsin. Sizlere de keyifli yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale'mize de selamlarımızı iletelim. Kudret Bey yine videolar ulaştırmış. Ayten ablamız yine Adana'dan güzel bir akşam olsun diyor. Huzurlu bir akşam dilemiş. Seçtiğin şarkılar süper. Kral FM'in kralısın, cansın ya diyor. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da. Güzel yayınlar. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar demiş Ayten ablamız. Teşekkür ediyoruz. Güzel tavsiye değil mi? Aynen öyle. Yani yaşasak da bitecek, yaşamasak da. O yüzden bence yaşamaya bakın. Tülay Keskin yine satırlarını ulaştırmış. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Evet, bir de söz göndermiş. Bir dahası yok hayatın diyor. Ne yeniden yaşamak mümkün, ne de yaşadıklarını silebilmek. Mutlu olmayı ertelemeyin. Çünkü canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz diyor. Ve Sude Naz, o da Balıkesir'den, babacığına seni çok seviyorum, çok özledim, bizler çok iyiyiz. Kendine dikkat et notunu iletmiş, bugün de yayınımıza paylaştık. Mehmet Ali kardeşim hoş geldin demiş, abi Tavas'tan selam olsun, sevgiler saygılar demiş. Ege'nin bağrına bir selam olsun diyelim ve şarkılarımızı armağan edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi.

0: Kimisi geldi?
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
0: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı

0: neyin yanındayız?
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartım jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Erken.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
5: Ben İlmi Başbuğ, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım. Gidiyorum tüm Trakya'da, Babeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
6: Merhaba, ben Ziren Taşarsu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
4: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
7: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Reklam kuşağımız öncesinde güzel bir nostalji rüzgarı yaptık. 90'lı yıllara sizleri götürmüştüm. Reklam kuşağımızın hemen sonrasında da günümüze şöyle bir döndük ve bu güzel şarkılarla da ilk saati tamamlayalım isterseniz. Alemin Kralı'nda 18'de günün gelişen haberleri var sevgili kralcılar. Biliyorsunuz Türkiye gündemi yoğun. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başkentte gerçekleşecek ve zirve öncesinde tabii ki güvenlik hazırlıkları var. Alınan tedbirler var. Bu anlamda gelişmeleri de yine bültenimizde takip edebilirsiniz. Başkentteki kralcılarımıza da hatırlatmış olalım. Evet, 18'de günün gelişen haberleri ardından tabii ki yine şarkılarımla, sohbetimle ikinci saatte sizlerle olmaya devam edeceğim. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine saatler kala Genel Sekreter Mark Rutte başkente geldi. Rutte basın açıklamasında zirvenin Ankara'da yapılmasının önemini vurguladı. Sorumluluk ve güç paylaşımı yapacağız diye konuştu. Türkiye'nin NATO için öneminin altını çizdi. Başkent Ankara, yarın başlayacak zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. NATO zirvesi yarın sabah Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarının eşleri için resepsiyon olacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. NATO zirvesi kapsamında Amerikan Başkanı Trump Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğuyla Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran Erdoğan, Trump görüşmesinde Türkiye-Amerika ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi. Küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmede ayrıca aralarında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. İki ismin görüşme sonrası anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması bekleniyor. Bu arada zirve öncesi Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı filan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'de 3 ayrı davayı takip etti. Özel, eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak dedi.
2: Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol cümleden uludur. Yolun sonu iktidardır. Elinde sonunda olacak. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız? Hiç önemi yok. Kimin cumhurbaşkanı olacağının önemi yok. Ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği ya içimizden biri ya bambaşka biri. Ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan gidecek.
1: Bu arada İmamoğlu'nun sahte diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casusluk davasındaysa savcı mütalasını verdi. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakol'dan birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı için yarın saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra Zihni Göktay Şakir'in camiinde öğle namazını mütakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul'da 29-30 derecede seyreden sıcaklık 35-36 dereceye çıkacak. Detayları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan aktarıyor.
3: Avrupa'da bu sıcak hava dalgaları devam ettiği sürece bizde de sıcaklıklar dalgalı seyredecek. Hafta sonu olduğunda yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Yani sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçtiğimiz hafta olduğu gibi 35-36'lara doğru bir yükseliş olacak. İstanbul'da bugünlerde nem çok yüksek değil. Sıcaklık gölgede 29-30 derecelerde, gece saatleri yine rüzgarlarla serinlik gelmeye devam edeceğiz. Yani cumaya kadar rahat uyuyabileceğiz geceleri. Ankara'da da 28-30'lar civarında, İzmir'de de 33-35'lerde seyredecek. Doğu bölgelerde sağanaklar var. İstanbul'da perşembe günü kısa süreli bir yağış geçişi olabilir. olabilir.
1: Sırada bizden bir haber. Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece saat 3'te ise Amerika ile Belçika karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekim tarihi belli oldu. Kulüp başkanlarının da katılacağı fikstür çekilişi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14'te gerçekleştirilecek. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu da 14 Ağustos'ta başlayacak. Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: yangın yeri.
1: Haber kuşağımız ana haber bülteni hemen sonrasında yine bu güzel şarkılarla ikinci saat açıldı. Yollardaki canlara iyi yolculuklar dileyelim. Bugün pazartesi, tabii illaki bir pazartesi sendromu yaşanır. Yani günün ne farkı var bilmiyorum ama pazartesi günleri şöyle trafiğin ayrı bir yoğunluğu oluyor büyük şehirlerde. Yaşadığım dönemden hatırlıyorum tabii ki. Efendim hepinize iyi yolculuklar olsun. Yollardaki kralcılara şarkılarımızı armağan edelim. Keyifle dinlesinler. Uzun yol kaptanlarımıza da yoldaş olmaya devam etsin bu güzel şarkılar. Yine mesaide olan canlar vardır. İşlerinin başında olan emekçi güzel yüreklere selam olsun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Nöbette görevde olan kahramanlarımıza da vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diyelim efendim. İyi ki varsınız, ayağınıza taş değmesin diyelim. İstirahatte olan sevgili kralcılarımıza da güzel bir pazartesi akşamı olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Gün batımında şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her an.

Deodorant teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuzda ikinci saatin o güzel mesajlarına dönelim bakalım kimler bizleri dinliyor, nerelerden takipteler dillendirmeye çalışalım. Efendim dün hafta sonu böyle izin günümüzde uzun zaman sonra demir atımızda biraz yolculuk yapalım dedik. Sevgili kuzen Serkan, yine dayım sevgili İsmail Aktaş ve Torbalı'dan motosiklet sevdalısı canlar vardı. Güzel yürekler arkadaşlarımız. Sevgili Fırat Bozkoç, Ayhan Yalnız, Ali Ustamız vardı. Sevgili Ufuk Dinçkal kardeşim, yeni kıymetli bir komutanımız vardı aramızda ve sevgili Ümit dostumuz selam olsun diyelim. Güzel bir gündü. Doğada iki tekerle olmak ve tabii ki ormanın o güzel havasını solumak bambaşkaydı. Hazır orman demişken şunu da dile getirmek isterim. Ana arterlerden hiç çıkmadık tabii ki. Ana arterler dedik genelde. Artık biliyorsunuz ormanlarımızda böyle yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerden geçiyoruz. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Sizler de ziyarette bulunuyorsanız, doğada oluyorsanız mutlaka yanınıza götürdüklerinizi geri getirin canlar. Herhangi bir çöp atmayın. Cam, şişe, benzeri çöpleriniz orada yangın çıkma riskini oluşturabiliyor. Aman dikkat diyelim. İki teker sevdalısı tüm canlara da bir selam olsun diyelim. İsmini sayamadığım güzel yürekler varsa da affetsinler. Filiz Kıtay, hoş geldin kaptanım. Dilerim bugün güzel bir haftaya başlangıç olsun. Hayallerimizin, dileklerimizin, dualarımızın kabul olacağı huzurlu günler bizi bulsun demiş. Eyvallah. İyi yayınlar dileklerini iletmiş, sağ olsunlar. Emine Hanım, Hollanda'dan, yeni hafta yeni umutlarla güzel dileklerimizle girelim. Can kaptanım, hayat bisiklet sürmek gibidir diyor. Dengemizi korumak için yola devam etmeliyiz. Sevgilerimle demiş, sevgiler selamlar olsun. Sema Doğan dinlemedeydi. Yine Can Kaptan, güzel bir hafta diliyorum, dinlemeye devam. Şarkılar sizlere ve canım aileme gelsin. Gölbaşı'ndan saygılar selamlar diyor. Beyhan Latife Hanım, çok güzel bir gün batımı fotoğrafı gelmiş yine. Fethiye'ye selam olsun diyelim. Muharrem Samsun'dan takipteydi, ailecek dinliyoruz dedi. Eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte diyor. Sıradaki şarkı sizlere darmağın olsun Samsun'a. Nazım Yıldız dinliyor, Bursa'dan selamlar kaptanım demiş, seviliyorsun demiş. Yüreğinize sağlık Nazım kaptan, sağlasın eksik olmayasın. Tugay Varol, hoş geldin kaptan, kolay gelsin, hayırlı haftalar, selam olsun demiş. Çiğdem Hanım'ı görüyorum, Nurhan Kazmacı muhterem ablamız, çok çok teşekkür ediyorum yine. Tabii birbirinden güzel mesajlarınız var. İsmini sayamadığım birçok kralcımız da mutlaka vardır ama şarkılarda beklemesin. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: fuarlarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
8: Teka klimaların... Doğasında sessizlik var.
9: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.
11: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Blue.
12: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
13: Telefon deyince vatan.
14: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
15: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Haftanın ilk iş gününü geride bırakırken huzurlarınızdaydık. 17'de Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. Yürüyen stüdyomuz karavanımızdan Ege'den dostlarımıza seslendik. Sevgili kralcılarla birlikte 2 saat böyle şarkıları, duyguları paylaştık. Gün batımı vakitlerinde siz güzel yüreklerle birlikteydik efendim. İnşallah yolculuktan keyif almışsınızdır. Şimdi akşam güneşiyle birlikte akşamı karşılayacağınız saatlerde sevgili Melis huzurlarınızda olacak. Bursa'ya mikrofonu teslim ediyoruz. Tekrar yeni hafta her birinize iyi haberler getirsin. Hani beklediğiniz bir şey varsa da mesela bu hafta gerçekleşsin diyelim. Sağlıkta, sıhhatte, huzurda bir hafta diliyorum. Yarın yine aynı saatte 17'de Kral FM'de buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi tüm haber sitelerinde ortak manşet. ntv.com.tr ile başlayalım. Başkent Ankara, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. NATO Zirvesi yarın sabah Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçelim trthaber.com'a. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine saatler kala Genel Sekreter Mark Rutte başkente geldi. Rutte basın açıklamasında zirvenin Ankara'da yapılmasının önemini vurguladı. Sorumluluk ve güç paylaşımı yapacağız diye konuştu. Türkiye'nin NATO için öneminin altını çizdi. Başkent zirve için teyakkuzda. sabah.com.tr'deyiz. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kaldırımlara bariyerler koyuldu. Gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Yerli otomobil TOGG'sa NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak. İranlılar Amerika-İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazı

0: karşısında Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Müşteba Hamaney yine görüntülenmedi. 28 Şubat'ta öldürülen Hamaney'in naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek diyor Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'de. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu 19 gözaltı kararı verildi. 9 zanlı yakalandı. 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Başlık sözcü.com.tr'den. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakol'una birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için yarın saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra Zihni Göktay Şakir'in camiinde öğle namazını müteakip kılınacak, cenaze namazı ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar için internet sitemiz kralmusic.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Hatta ilk günün artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz kralcılarımızla. Hafta içi her akşam yaptığımız gibi akşam şarkılarında buluştuk. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu, şarkıları devraldım. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Nöbetçi Erdem gelene kadar saat 21'e kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkıları çalmak üzere görevimizin başındayız. Çok şükür sağlık sıhhat yerinde. Kralcılarımızın birçoğu sabah mesaiye başladılar. Şu sıralar mesailer tamamlandı. Yollardalar, sıkışık trafikteler. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim. Herkes evine, yurduna varsın. Akşam mesaisine başlayan dinleyicilerimize de kolay gelsin dileklerimizi ileterek açılışımızı yapalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: C ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
4: TED o kadar iyi ki TED. Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güven.

işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, 6 Temmuz Pazartesi akşamındayız. Hafta içi her akşam olduğu gibi sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Ve saat 19'da başladık şarkılarımızı çalmaya. Normal şartlarda İmparator'u ikinci saatte Babalar resitalinde duyururum sizlere ama bugün böyle güzel denk geldi. İlk saatte de sesini duymuş olduk. İkinci saatimizde yine unutulmayan şarkılarından, klasiklerinden bir tanesiyle daha misafir edeceğiz. Şimdi mikrofonumu hatırlatmalarımı yapmak için açtım. Şöyle şarkı aralarında birbirimize hep yaptığımız gibi hal hatır soralım. Sevdiklerimize kral şarkılar armağan edelim. Biraz hasbihal edelim, öyle derler ya eskiler. Haydi buyurun, 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık. Oradan bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa yazabilirler mesajlarını. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın selamlarınızı, gönderin gelsin.

0: Mi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Just Fontaine Dünya Kupası'nda bir turnuvada en çok gol atan futbolcu rekoruna sahip. 1958 Dünya Kupası'nda sadece 6 maçta 13 gol atarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet, bu akşamın ilk selamı İstanbul'dan, ikinci selamı Kahramanmaraş'tan. Kralcılarım sağ olsunlar. Davetime icabet ettiler. Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından harika mesajlar gelmiş. Tek tek vakit yettiğince bana ayrılan konuşma süresinde bu selamları adreslerine ulaştıracağım sevgili kralcılar. İstanbul'dan sevgili kardeşim Mustafa, gerçekten söylediğin gibi son derece şanslı bir insansın. Niye diye soracak olursanız hemen söyleyeyim sevgili kralcılar. Büyük şehirlerde İş yeriyle evi birbirine yakın olan kişi sayısı çok azdır. Mustafa onlardan bir tanesi. Abla vallahi ben çok şanslıyım. Sen yayına başlarken iş yerinden çıktım. Şu saatte evime geldim. Eşimle Gamze ile şöyle bir kahve keyfi yapalım istedik. Akşam yemeğinden önce. Gelir gelmez tabii yolda dinledim. Evde de radyoyu açtık. Bize şöyle güzel bir Ferdi Baba şarkısı armağan edersin artık demiş. Etmez miyim? İkinci saati bekleyeceksiniz ama. Az kaldı zaten. Dinlemeye devam edin. Gamze'ye de sana da çok çok selamlar. Aynen söylediğin gibi birçok kralcımıza da şöyle bir iç çektirdin. Çünkü insanlar yaka değiştiriyorlar biliyor musun? Ben de çok uzun yıllar Avrupa yakasında çalıştım. Anadolu yakasında oturdum. Ve yoldayken hep şunun muhasebesini yapardım. Yani trafiğin insanın ömründen bu kadar zaman çalması çok acı bir şey. O yüzden gerçekten söylediğin gibi çok şanslısın. Hayatın boyunca da inşallah şansın böyle yaver gider. İşin gücün rast gitsin. Gamze'ye tekrar çok çok selamlarımı iletiyorum. Fatma Nurcuğum bekle, birazdan mesajını okuyacağım. Kahramanmaraş'ı da selamlayacağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Teka klimaların...
4: Şşş. Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
2: Chery.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına,

0: Ertiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenler...

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında...

0: taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yıllar sonra bu şarkıyı Cengiz abinin sesinden duymak da varmış. Şimdi 80'li yıllarda doğup 90'lı yıllarda çocukluğunu yaşayanlar bilirler ki bu şarkı ilk olarak Sinan Özen tarafından okunmuştur. Hatta kasetinin adı Kapına Gül Bıraktım idi. Çok iyi hatırlıyorum. Baştan sona ezbere bildiğimiz şarkılar, usta sesler, usta sanatçıların yorumlarıyla yeniden karşımıza çıkıyor. Hem yeni nesiller tanıyor bu şarkıyı, hem de biz bir kez daha hafızamızı tazelemiş oluyoruz. Cengiz abimiz yaşayan efsanemiz, çok seviyoruz onu. Çok güzel yorumlamış, sesine sağlık diyelim, selamlarımızı gönderelim. Biraz önce vakit yetmedi, Fatma Nur mesajını okuyamadım. Dinlemeye devam et demiştim, inşallah duyuyorsundur. Akşam yemeği hazırlığındaymış annesiyle beraber 13 yaşında bir kralcımız. Melis abla, anneme yardım ediyorum. Belki de şu anda sofraya oturmuşlardır bir de. Bayağı vakit geçti çünkü mesajın üzerinden. Bize de bir şarkı armağan eder misin diye yazmış. Hepsini ederim size. Annene çok selam söyle. Bir dahaki mesajda onun da ismini yaz, olur mu? Ben annelere şarkı armağan ederken özellikle isimleri unutmayın diye söylüyorum her seferinde. Hazır yeri gelmişken bir kez daha söylemiş olayım. Annelere, babalara şarkılar armağan edilirken mutlaka isimleri yazılsın. Şöyle güzel, tatlı bir akşam tebessümü oluşturalım yüzlerinde. Hem de en kral şarkılarımızı armağan edelim. Anneler için çalsın bu şarkı.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Radyomuzdan sesi eksik olmaz Kıvırcık Ali'nin. Türk halk müziği deyince ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesidir. Sesiyle yaşatıyoruz onu. 2011 yılında elim bir trafik kazasında maalesef aramızdan ayrıldı. Geriye de çok güzel türküleri kaldı. Şimdi pazartesi günü bu saatte yavaş yavaş akşam güneşini batırırken şöyle Türk halk müziği dostlarına, türkülere gönül vermiş kralcılarımızı radyolarının başına davet edeyim. Hatta mümkünse etrafı çok rahatsız etmeyeceksek belki bir parça da ses verebiliriz. Çünkü bu güzel türküler kısık sesle dinlenmez sevgili kralcılar. Özellikle uzun yol kaptanlarımıza armağan edeceğim bu türküleri. Çünkü onlar isimleriyle müsemma bizim uzun yol arkadaşlarımızdır. Her zaman selamlaşırız. Her zaman şarkılar çalarız, armağan ederiz. Gazi Kaptanım Balıkesir Havran'dan yükünü yüklemiş. Vira Bismillah demiş yola çıkmış. Kulağım sizde, ne çalarsanız kabulüm diye de mesajını bitirmiş. Benim içimden geldi. Onlar için özellikle çalmak istiyorum bu türküleri. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kaza bela vermesin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Sağ koltukta her daim şu ana kadar olduğu gibi 30 yılı aşkın süredir olduğu gibi Kral FM'e rezerve olmuş olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
6: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.

Evet, işte yayınımızın en can alıcı zamanına geldik şu an itibariyle. İlk saatimizde biraz daha böyle güncel şarkılar çalıyoruz. İkinci saatimize unutulmayan şarkıları saklıyoruz ki daha böyle hava kararıyor, akşama yakışır şarkılar olsun diye. İnci tanesi gibi sıraladım babalar resitalini. 80'li yıllara giderek, nasıl denir sevgili kralcılar, inceden damar yolunu açma zamanımız geldi. Orhan Baba ile başlatıp Ferdi Baba ile devam edeceğiz. Müslüm Baba'yı misafir edeceğiz ve İmparator'la bu bölüme de noktayı koyacağız. Muğla'dan, Bodrum'dan bir kralcımız sevgili Sebahattin Bey. Selamlarımı iletiyorum Melis Hanım demiş. Teşekkür ederim efendim, aldım selamınızı, sağ olun. Ben demiş çok uzun yıllardır radyonuzu dinliyorum. Adeta bir Kral FM fanatiği dinleyeceğim. Gittiğim her yere götürüyorum. Ama sessiz sedasız, yani şu ana kadar hiç ses etmedim. Kimseye mesaj atmadım. Bu akşam belki okursunuz diye ki karşılaştık. Çok da memnun oldum tanıştığıma. Şöyle bir kral ailesinin tüm fertlerine, tüm programcılarına sizin aracılığınızla selam göndermek istedim. Lütfen bu şarkıları çalmaya devam edin demiş. Bizim varlığımızın temel sebebi bu şarkılar Sebahattin Bey. Bilirsiniz, benden belki çok daha iyi bilirsiniz. Eski kralcıymışsınız. Yani resitelimiz olmasa, o 80'li yılların, daha eskilerin, 70'lerin, 60'ların unutulmayan, eskimeyen şarkıları olmazsa olmaz. Programcısıyla dinleyicisiyle biz bu şarkıların aşığıyız. O yüzden radyonuzu ne zaman açsanız mutlaka denk gelirsiniz. Aynen şu an olduğu gibi. Açıkmış zaten radyonuz. Vallahi çok sevindim, çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. İnşallah bundan sonra daha sık karşılaşırız. Sıradaki şarkılarımı hem size hem de program boyunca abla Müslüm Baba bekliyoruz, Ferdi Baba bekliyoruz, Orhan Baba bekliyoruz, İmparator bekliyoruz diyen kralcılarımıza armağan edeceğim. Doğan bir pişman, doğmayan İki ile başlıyoruz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Ben İlmi Başbuğ'u, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım. Gidiyorum tüm Trakya Bobeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
3: Merhaba, ben Ziren Teşarsu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
1: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, benim için müsaade zamanı şarkıları çalmaya başladı sevgili kralcılar. Hafta içi her akşam olduğu gibi sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım. Nöbetçi Erdem'i teslim etme zamanı. Geceye doğru onun şarkılarıyla yol alacağız. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Pazartesi gününü de artık bitirmek üzereyiz. Haftanın en stresli günüdür, en gerilimli günüdür pazartesi günleri. Çünkü bugün yapılacak olan işler ta hafta sonundan planlanır. Kimisi yetişir, kimisi yetişmez. Ertesi güne sarkar ama sağ salim bugünü de kapattık. Gece çalışanlar var şu anda. Sabaha kadar bizim şarkılarımıza eşlik edecekler. Onlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Akşam yemeği sonrası şöyle güzel bir yaz akşamında balkonda çayını kahvesini yudumlayan kralcılarımız, ailece keyifli vakit geçiren kralcılarımıza da çok güzel bir akşam diliyorum. Yarın saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.

Her üstünde çiçekler içinde geçiyor önümden sirenler içinde. Ah eller üstünde çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde.

sigara içerken yahut coplanırken, paslardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu sosyal mahmış.

vurdum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.

Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız. Bir klasikle, bir efsaneyle, bir babayla yolculuğumuza başlayalım. Enfes bir yorum, enfes bir şarkı, söze hacet olmayan bir nokta. Dinleyin geceler, duyun sesimi, benden daha dertli, benden daha yalnız değilsiniz ki.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Huzurluyum artık senden uzakta. Şimdi hayatımı yaşıyorum ben. Allah bunları söyletmesin tabii ama işte herkesin hayatta bir sınavı oluyor. Herkesin geçtiği bir süreç oluyor. Bu bazen evlat oluyor. Bazen anne oluyor. Bazen baba oluyor. Bazen hastalık oluyor. Bazen yokluk oluyor. Ama herkes de bir sınav oluyor. Bazen de işte böyle sevdiğinizle sınava tabi tutuluyorsunuz. O da sınavların en zoru oluyor. Yani çünkü devamlı hayatınızın odak noktasında olunca onun verdiği sıkıntı artçıları çok yüksek oluyor. Çok şiddetli depreme yol açıyor. Ufacık bir hareketi, bir bakışı, bir sözü, bir davranışı sizin yerle yeksan olmanıza yol açıyor. İşte o yüzden onu da iyi dengelemek, iyi ayarlamak lazım. Parfüm gibi içmeye kalkarsanız zehirlenirsiniz.

0: Evet sevgili Malatyalı Abdullah kardeşim Yalova'dan İzmit'e doğru gidiyormuş. Atilla Kaya iki şarkı önce çaldım Abdullah kardeşim. O yüzden sen sıradaki şarkıyı kabul buyur. Eşim ve çocuklarım için rica ederim demiş. Eyvallah Abdullah sağ olasın. Sevgili Ali abi de radyosunun başında, o da başı büyükte. Hüzünlü ve gözyaşlarıyla radyosunun başında. Eyvallah, biz de duygulara tercüman olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Dilimiz döndüğünce ama her şey insanlar için işte, hayat her şeye rağmen devam ediyor. Acılar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz, üzüntüler yaşıyoruz. Ölüm gibi bir sınav var ki hani dağlara vermişler, dağlar bile ölümle yerle yeksan olmuş. O kadar zor bir şeyle yakınlarımızı kaybetmek, ama bu da hayatın bir gerçeği. Evlatlar anne babalarının cenazelerine gidecekler. Bu bazen çok erken oluyor, bazen 30'unda, 40'ında, 50'inde, 60'ında, ama mutlaka bu cenazeye gidiyorsun. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.
1: Nöbetçi Erdem.

0: Bu şarkı şimdi pop şarkısı mı?
1: Acıdan geçmeyen şarkı.
0: Bu şarkı arabeskin kralı ya.
1: Ben bu yüzden hiç kimseden...
0: Acının insana kattığı değeri bilirim diyor. Unut. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir.

İşte Sezen Aksu da böyle bir isim, böyle bir derinlik, böyle bir ekstra yani. Başka bir şey. Sezen Aksu'yu anlatmak da, ifade etmek de çok zor. Yani hani kelimelere sığmaz diyorlar ya. Acı da bir şeyler katıyor. Acı da bir şeyler öğretiyor. Yani pişe pişe pişe hamdım pişti. Hem hamdım yandım piştim diyor ya. Bunların da bize kattığı şeyler var, değerler var. Her günün, her olayın kattığı bir şeyler var insana. Tabii ondan ne kadar mesaj çıkartıyoruz, ne kadar onları içimizde eritebiliyoruz ve dışarıya yansıtabiliyoruz. Bazen öyle şarkılar, öyle sözler oluyor ki benim mesleğim konuşmak, anlatmak. Onun için buradayım ben. Ama bazen benim bile sözlerim böyle şarkılarda kifayetsiz kalıyor. Nöbetçi Erdem.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve tabii ki sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Kral.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmet de varsa 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

bugün fon müziğimle başlayayım dediğim gönlümden böyle geçti programımıza. Özleyenler olmuştur belki. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun. E işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, orta namazlarına dikkat edin diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdemi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
0: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
0: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

rüzgarlı şarkısı peşin sıra gönlümden geçtiğince geldi. Bu şarkılarımızın hemen ardından ilk değerlendirmelerimizi yapalım ve kralın şarkılarına kulak verelim. Kayseri'den Müslümcü Oktay, kaptanımız Mustafa abime denmiş. İzmir Bayındır'dan tüm dinleyenlere selamlar denmiş. Bir sevenimiz isim göremedim. Ankara'dan Tülay, Sincan Kapalı Cezaevinde dinleyen eşim Aydın Bayram'a ve koç arkadaşlarına. Top Selvi'den Belkız, Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun demiş cümlemizin inşallah. Ankara'dan Orhan, Atadan Müzik Ziyafeti saatini özellikle bekleyenlere selamlar olsun demiş üçlük. Çerkezköy'den Ali Rıza, Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş. Fatih Akpınar, Ordu'dan Cumhuriyetköy'den. Bursa Kestel'den Hasan Üçlük demiş. Ankara Çubuk'tan Hasan Recep. Ceylan'dan. Tekirdağ Malkara'dan Hüsamettin. Tüm Kralcılar Adana'dan Ayhan. Sultan Gazi Sanko'dan Sedat Tosyalı. Muhammed Emin Feyyaz Açıkgöz ve Yılmaz Can abimize tüm mobilyacılara.

Kralın bu güzel yorumların hemen ardından yine mesajlara bakalım. Almanya'dan Fatoş üçlük için mesaj göndermiş. Bu arada üçlük için iki tane mesaja onay verdim. Tekirdağ Karacakılavuz'dan Necmettin Meriç üçlük demiş. Nevşehir'den Engin sesin huzur veriyor demiş. Sizlerin de varlığı. Sultan Gazi'den Özgür Orhan Baba şarkısı Ahmet kardeşim ediyor. İstanbul'dan Ayla, Kayseri'den Adem, Kasımpaşa'dan Yavuz, Müslüm Baba'dan, İstanbul'dan Şahin, Sarayburnu sahilde dinliyorum Müslüm Baba'dan diyor imkansızıma. Vay kardeşim vay. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan, Kestelek Mahallesi'nden İbrahim bütün herkese. Kartal'dan Murat, İstanbul Kartal'dan Murat. Gece vardiyasına görevdeyim diyor. Ailesine, dostlarına. Osmaneli'nden kadim dostum Yavuz Daş'a denmiş. Bir sevenimiz. Erzurum'dan Ayşe, hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Mustafa Kemal Paşa'dan Zülkani ve Yusuf Kaptan. Ankara Güneş Evler'den Cengiz Han. Çocukları Yusuf'a ve Samet'e, eşi Zeliha'ya.

Van Erciş'ten Cansu diyor ki abi küçükken annem radyo dinlerdi. Şimdi büyüdüm annemle balkonda her gece seni dinliyoruz denmiş. Selamlar olsun Van Erciş'e. Malatya'dan Yasin. Ailesine Hasan, Baha Özdemir kardeşine, Konya sporlu Ahmet Ağaça kardeşime, Kebap Cemirhan, Orhan kardeşime, tüm Malatyalılara denmiş. Antalya'dan Şeniz, otobüs kaptanı olan Biricik Aşkım Nizam'a. Kayseri Bünyan'da Osman Durmaz, onun yanında bulunan Muhammed Durdu, Duman ve Koğuş arkadaşlarına denmiş. İstanbul Ümraniye'den Leyla Toptaş, 10 yaşında babamı kaybettim diyor. 31 yıl oldu demiş, Allah rahmet eylesin. Gaziantep'ten Mustafa, İstanbul'daki Arene. Adana Pozantı'dan Selda. Balıkesir'den Özlem, eşi İsmail'e. Rize Ardeşen'den Adem, annesi Fatma, yengesi Huriye ve kuzenleri Ali, Ali'ye, Seda, Yaren'e. Kızım Şevval, oğlum Yasin için demiş Fatih. Fransa'dan Yüksel tüm Türkiye'ye diyor. Didim Mavişehir Taksi'den T, 7042 Kaptan Tayfun Can'dan. Tüm kralcı ve atıcılara diyor. Eyvallah. Fransa'dan Mustafa Yayıcı. Ozan Ünsal, Uygur gelini istek denmiş. Asya İzmir'den Asya, annemle dinliyoruz. İzmir Bornova'dan, Gaziantep'ten Enes, nöbetten geldim diyor. Gaziantep'ten Hakan, bütün kralcılara, canım aileme. Almanya Hanover'den Hüseyin Haybat. Londra'dan Hüseyin Akçam'a.

0: verdi baba. Hala kalbimizin en güzel yerindesin. Rahmetle saygıyla anıyoruz Ferdi Baba'nın bu güzel yorumdan hemen ardından ilk saatimizi üçlük şarkılarıyla tamamlayalım istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi onay verdiğim iki numaradan birisini aradım. Esenler'den Kezban'ı aradım, ulaştım. Diğeri de Bergama'dan Şerafettin'e aitti ama ilk olarak Kezban'ı aradık. Kezban'ı bekletmeyelim. Nihayete muradına ulaştıralım.
1: Evet.
0: Kezban üçlüyü çok sevdi. Her gün mesaj atıyor üçlük üçlük üçlük. Çoğu üçlüğünü de onaylayamıyorum tabii. Kızıyor bana. He Kezban?
1: Evet. Ya kızma değil ya. Neden kızayım ki? Yok. Ama çok beklemiyordum. Bu akşam beklemiyordum. Beklediğim akşamlarda aramadım. Beklemediğim akşamlarda aradım.
0: İşte böyle ters tam adamım tersi. Ben.
1: Evet.
0: Değil, ya, aslında dediğim gibi.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim ben, zımba gibiyim Allah'a şükürler olsun. Aslında terslikle alakalı değil. Benim kendimce değerlendirdiğim mevzular var, kriterler var. Onlara uymayınca ister istemez askıya alıyorum, es geçiyorum. Daha sonraki zamana bırakıyorum Kezban ama bak bu akşama kısmetmiş. Bak evet. Geldiğimden beri ikinizin mesajını onay verdim. Sizi de geçen olmadı şu an. Başka üçlükler de var ha, yok değil ama... En güzel üçlükler yine sizin ikinizinkinindi. Yani senle Bergama'dan Şerafettin'indi. Eğer sen ulaşamasaydım onu arayacaktım. Ya bu işler hem nasip kısmet meselesi hem de sırayla. Herkese yetişemiyoruz Kezban.
1: Doğru söylüyorsun, haklısın.
0: Onlarca üçlük mesajı geliyor. Benimki yayınlansın, benimki yayınlansın ama işte öyle olmuyor yani. Evet, neyse bu açıklamalarımızın, muhabbetimizin ardından hemen mesajını okuyayım. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Hat abim demiş. Bakayım... 11-11 geçe göndermişsin mesajını. Bravo. Bu akşamki üçlüye talibim demiş. Şarkılarını sıralamışsın. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Sevgiler diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen. İmzanı da at. Üçlünü dinleyelim.
1: Tamam. At abicim, öncelikle öncelikle çok teşekkür ederim. Beni üçlüklerinle programına konuk ettiğin için. Kral efendim, ay çok heyecanlandım ya. Abicim önce sana gelsin. Kral Efe'nin güzel DJ'lerine gelsin. Hepsinin programları birbirlerinden çok güzel. Gerçekten hepsini çok beğeniyorum. Onlara gelsin. Kral Efe'nin dinleyenlerine gelsin. Kalbinde sevgiye, aşk, merhamet bulunan herkese gelsin. Canım arkadaşlarım Reyhan'a, Kevser'e, Gül'e gelsin. Kral Efe'nin kralı At abi. Atanın müzik terapisine konuk olan Kezban'dan şimdi üçlük zamanı.

0: üçlü tamamladık bu harika şarkıyla. Hemen mesajlara dönelim yine. İzmir'den Kübra.
1: Bu kadar çaresiz.
0: Çanakkale Bayram İç Kahveci Coşkun üçlük demiş.
1: Senden istediğim...
0: Antalya Gazi Paşa'dan Emin Toksöz. İbrahim Erkal'dan.
1: Değil sen yeter.
0: Ankara Altın'da Doğan Tepe'den Mustafa Yıldız. Sincan Cezan'daki. Kardeşi Dursun Yıldız ve Furkan Yıldız'a. Kayseri'den Rabia, Cezayir'deki eşi Ali'ye. Evlendikten sonra evden çıkmayan Bilecik'te Eyüp kardeşimize denmiş. Kayseri'den Engin, dayı oğlu İbrahim Yaman'a. Beylikdüzü'nden Esin, annesi Safiye, teyzesi Hafize'ye. Kayseri'den Pembegül. Ekran başında çizim yapan kıymetli eşim Osman'a. Kayseri'den Cemre, dünyanda olan teyzelerim Sinem Şanlı ve Çağla Nur Göktaş'a. Ayrıca Çağla'nın doğum günü kutlamış.

0: Eskişehir'den Serkan Ok yine eşimle beraber dinlemedi izlenmiş. İtalya Torino'dan selamlar, gözüm yolda kulağım kralda diyor. Kasırga 54 Tamer.
1: Sen açtın gözlerimi, her şeyi sende gördüm. Sevgiyi.
0: Sakarya Karasu'dan iki renkli melek ve deniz. Çok sevdiğim kızın Zeynep, sizi dinliyoruz denmiş. Isparta'dan Günnur. Yol kaptanı tırcı yolda onun için diyor. Yerköy'den Emine. Bursa'dan Orhan Öztürk. Giresun'a. Kırklareli Kapalı Cezaevindeki Mehmet Çelik abime denmiş. Kuşadası'ndan Adem. Denizli'deki aşkı Fahriye'ye.

0: Hani nerede verdiğin sözler dedi. Bu güzel şarkı ne güzel bir şarkıdır.
1: Hani öldesem ölecektim.
0: Gaziantep'ten Akif, İsmail Usta, Ahmet Usta ve Servet abi armağan ettiğini belirtmiş. Babamla amcama diyor Sivas'tan Veysel. Antalya'da Rukiye. Rukiye Cihan, Antalya cezaevindeki Bünyamin Aydın sevgilime. Onu çok seviyorum demiş. Kars'tan Cüneyt Damar'a devam diyor. Bilecik'ten Eyüp eşine. Avusturya'dan Tuğba, sevgilim Tarkan'ı çok sevdiğimi söylemek istiyorum denmiş. Gaziantep'ten Celal. Tüm dostlara. Adana'dan Süleyman. Sevdiğim her şeyim Nazlı'ma. Adana Aladağ'dan Gerdibi köyünden Abdullah. Adana Pozantı'dan Selda Hanım'a. Ankara'dan Polis İbrahim. Azer Bülbül'den tüm meslektaşlara. Orhan Gazi'den Körpe Sedat. Karasu'dan sevgiler demiş, Şerife'den İzzet Şahin için.

İmparatorum bu güzel yorumların hemen ardından. Sanat müziğimizden harika bir şarkı hazır. Öznur, eşim Erdal ile İstanbul'dan Of'a doğru gidiyoruz demiş. Hayırlı yolculuklar. Dikili'den Zehra kardeşi Raşit'le dinlediğini belirtmiş. Balıkesir'den Gülay eşi ve çocuklarına. Kahramanmaraş'tan eşim Eda'ya diyor sıradaki şarkı bir sevenimiz. Özellikle canım kızım Hazal'a anons ederseniz sevinirim demiş bir sevenimiz. Trabzon'dan Mine. Maviş Hasan Almanya'dan Mustafa Almanya'da olan çocuklarıma denmiş. Dereköy'den İsmet, eşi Güner, oğlu Onur, kızı Duygu ve arkadaşlarına. Sevdiklerini sevmediklerini. Rasim Bulgaristan'dan selamlar demiş Rasim. Allah Allah.

Ankara'dan Gökhan, eşi Seyran'a. Eskişehir'den Selin kendisini armağan etmiş. İsmail Duman Keşan'dan bahçede dinliyoruz. Adaşım İsmail Büyü'ye. Allah Allah demiş. İtalya'dan Hasan Gürbüz. Bir haykırıştır arabesk. Hatay'dan Nazlı, gece vardiyasında olan sevgilime. Onu çok seviyorum denmiş. Erzurum'dan Ahmet. 2002'de diyor askerdeyken sana çok SMS attım demiş. İyi ki varsın diyor, eyvallah. 25 yıl önce sevda için diyor. Kırşehir Kaman'dan kardeşim ekin biçimi için köyümdeyim diyor. Tüm çiftçilere denmiş. Abdurrahman.

Son bir değerlendirme yapalım. Mesajlara yönelik az bir zamanımız kaldı. Trabzon'dan Şükrü, arayıp da bulamayanlara demiş. Furkan, eşim Dilan ve kızıma. Onları çok seviyorum demiş. Ünye'den Yurdagül, arkadaşlarla dinliyoruz. Nilgün ve

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınıza naylıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti'ni dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti. Atadan Müzik Ziyafeti.

Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?